Dün yün çoğuyi lüşü cengzun, yakı hintü manan devar kü. Yöntemi şi çoğutumu sandun çi, ladan dünü dübi, luyan lin.